0: Nikki Ratna sort of the Biagarix New York Shandaganagar. Hanik Mishikrofu Yashin, which we've no shandy in the Yanyam. Smore of your old chishin,
1: more
0: boat and chalamba, near Shula Gahid, near Shula Rat to Lahog, not Drohra the Behidi, you were in your lunch.
1: Quintahe.
0: Need a frock in Lafa Calagate. That sort of the Bish Shul. Gönür dişin de nilan niye kitti olara gönül olara görsen ah na heyana hay na heyana hayısına kıyırı. O dil marangını kıyırı ya erine şık bir şeyden ta çanlan pato.
1: Na kul rolli gönçen.
0: Eh? O taunçı da gönçede kilin.
1: Kilin.
0: Şeşin ki ke masnıyım bu ta kırhıyınsı bir şara açı. Bir şara açı. Gönüyüp ki yaranı bir kırhıyın.
1: Ne?
0: Ben gönüyüm. Nev Kiran, we may cantle far, Mlian Hanagas, we may hug my shacht in the Nilanga, because we may cantlish. August, we much cantle was a radigan towards us, we shall fear him of Puishens, Dortmullish, Garadi Mahen, Ignis Shandini, Goran Leo Korean, Leo Dugunchet, Nev Kiran, Achtur Chalom, Gorbenatra, Nev Kiran Kerhei, Erinishman. Rilane oran. Tadiyeci gülana ama nişman. Ta nişmanın niniş yer. O kızı niniş boğur. Ben en tane bir taraf.
1: Şunu yed.
0: Mur bas şenac bas kondan hlor. Ne yuk kiran.
1: Ba.
0: Bu yaz kondan hlor. Roz geçin gecişin. Dermişin nişandiyini yara. Mur skondan hlor. Kurgandan xlor togunu ukira.
1: Şehil ke yanan toran çok ulna bin ola sadas.
0: Ni glaman çındır. Yararımı gör. Ah bir şey agımsa onu uçşen. Ah cimişes mıxını bir şey agım. Çok yanı şandini. Şeşin talya çirşkiri fu yer hon mu fuk. La kurje do ne go kalma bin. Gulma mala yela çilos ra yela ki jarız la çinişkin. Muğuma fuhirin arinin rası Naniş mulhancı mırız kur Akli sertin budum gız konrukları Gız fakıyı marık mefuyu vınki ufam Çekilme enerjik cimi hıcalı da bu İn kötü kalını ben
1: Niyer ha Tatıgatın toranı durduğunu yehanın kedken Sayıb neyim
0: onu Muşak kediyle be
1: Şirin gibi
0: Beye Oşan Cehri